proprio non pesce. Barri Şo Batıyorum yarampası Eksenim ziyadenin palavrası palavra Mazimin bulantı gazlı lambası Zaman sicim karaltı cümle cambazı.

eder mi? Onu da tesadüfen çıka gelen hesap ederdi tesiri. Yeryüzünü topladı hıncım fezada serdi. Kontesin depoyla kontrastı kofti. Arafta janti duran her eski koftiden romantik. Bu santimetreleri baz alırsak mı sekiyor? Fası iştirak matrisinde sapma sağdu Yunan büyük. Zaman pür, akan nehir altında çamur yatağı tevatür. Türet aramaktan yorulmadan suret. Berlin'de kendini bul, kendini tüket.